0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is
1: Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa
1: Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
5: İnadına isyan.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
11: Women.
12: Life.
13: Freedom.
14: Mujeres. Vida. Libertad.
15: Jin. Jiyan.
16: En azadi. Azadi. Azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.
22: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
23: Özgürlüğü için mücadele eden
24: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
25: My sisters in Iran.
26: Tüm kalbimle yanınızdayım.
27: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
28: Kalbim sizinle.
29: Kendi yaşam hakları.
30: Özgürlükleri için direnen
31: tüm kadınların
32: sonuna kadar yanlarındayız.
33: We as the Turkish female filmmakers.
34: We stand in solidarity with our sisters
35: and LGBTI people of Iran.
36: In solidarietà con le donne iraniane.
37: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
38: El kul el mar'ati el huq fi el hurriye wal ihtiyar.
39: Şimdi onların sesi olma zamanı.
40: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
41: Femen Iran, we are with you.
42: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
43: You'll never walk alone.
44: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
45: Mahsa Amini.
46: Mahsa
47: Amini.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa Amini.